Instagram.

0: reklam.
1: Niarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.
2: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.

0: Reklam.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Fit Sports Club, hayatın nasıl podcast?

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.
3: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you. Good morning.

bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Keep it locked for Fresh Dance FM.

0: Mourinho, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Miarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
2: Set your clock and keep your radio locked.
3: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
2: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

0: Reklam.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Fit Sports Club hayatın nasıl podcast?

দেখলাম। Fit Sports Club, higher, turn us up.

reklam. Fit Sports Club, hayatınla spor.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

Borinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75. Dance FM. Dance FM. There is no other choice. No other choice.

0: yaz çocuğunu sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.
1: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

No competition, just strictly dance. Dance FM.

0: reklam. Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel, uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak, Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.

reklam. Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.
2: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
3: The feel good, a classic, and then a new music. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: Reklam.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Fit Sports Club, hayatın nasıl podcast?

FM.

0: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 7575.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Meta'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.

yatabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.

0: ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you. Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'den herkese merhabalar. Secret Dance an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Reklam. Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
1: Lüks, detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Why Dance FM? Music is the answer. Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion. Music. Music is.

with AJ. Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Kanye West, Hurricane şarkısında izinsiz sample kullanıldığı gerekçesiyle açılan telif hakkı davasını kaybetti. Dava müzisyenler Khalil Abdulrahman, Sam Barch ve Dance F, Josh Messi tarafından açıldı. Sanatçılar Kanye'nin 2021 yılında Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyum konserinde seslendirdiği erken dönem Hurricane versiyonunda kendi parçaları MCDP-12'den izinsiz sample kullanıldığını iddia etti. Los Angeles'taki federal jüri Kanye West'in telif ihlali yaptığına oy birliğiyle karar verdi. Mahkeme sonucunda Kanye'nin kişisel olarak 166 bin doların üzerinde tazminat ödemesine hükmedildi. Sanatçının şirketi Yeezy de aynı miktardan sorumlu tutuldu. Ayrıca Yeezy ve şirketler de ayrı ayrı 40 bin doların üzerinde ödeme yapmasına karar verildi. Davacı tarafın avukatlarından karar sonrası yaptığı açıklamada bunun bağımsız çalışan sanatçılar için önemli bir zafer olduğunu söyledi. Yeezy cephesinde yapılan açıklamada davanın başarısız bir para koparma girişimi olduğu savunuldu ve bu sonuç sonuçsuz kalmış oldu ve tabii ki de Kanye kaybetti. Bu aralar zaten söylemleriyle oldukça spekülasyonlara yol açıyor kendisi. Şu an bir şeyi kazanması pek mümkün.

0: Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance tüm hızıyla devam ediyor. Christopher Nolan yeni filmi The Odyssey için Travis Scott'ı neden kadroya dahil ettiğini açıkladı. Homeros'un destanı Yunan şiirinden uyarlanan filmde Matt Damon Odysseus karakterini canlandırırken Tom Holland ise oğlu Telemachus rolünde yer alıyor. Kadroda ayrıca Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron ve Mia Goth gibi isimler bulunuyor. Film için yayınlanan ilk tanıtım videosunda Travis Scott'ın kısa ama dikkat çekici bir sahnesi yer aldı. Scott, kalabalık bir salonda yaklaşan savaşı duyuran karakter olarak görülüyor. Christopher Nolan, Time dergisinde verdiği röportajda bu tercihin arkasındaki fikri şöyle açıkladı. Bu hikayenin sözlü şiir geleneğiyle nesilden nesile aktarılıyor.

...dan biri olarak görüyor. 17 Temmuz 2026'da vizyona girecek film için bazı özel IMAX 70mm gösterim biletlerinin satışa çıkmasından yalnızca bir saat sonra tükenmesi de projeye olan ilgiyi şimdiden ortaya koymuş durumda. Zaten Christopher Nolan ne tarz bir film yaparsa yapsın herkes hücum ediyor. Çok başarılı bir yönetmen kendisi. Biz de heyecanla merakla bekliyoruz bu filmi. Radyonuz Dance FM'de Secret Dance'de daha konuşacağımız çok konu var. Hepsi bugün bu programda.

Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor. Instagram sosyal medya deneyimini daha spontane ve filtresiz hale getirmeyi amaçlayan yeni özelliği Instance'ı kullanıma sundu. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar çektikleri fotoğrafları herhangi bir düzenleme yapmadan anlık olarak paylaşabiliyor. Paylaşımlar yalnızca yakın arkadaşlar ve karşılıklı takip edilen kişiler tarafından görülebiliyor. Instance sisteminde paylaşılan içerikler 24 saat boyunca erişilebilir durumda kalırken kullanıcılar aynı fotoğrafı yalnızca bir kez görüntüleyebiliyor. İçerik tekrar açılamıyor ve ekran görüntüsü alınmasına da izin verilmiyor. Aynı Snapchat mantığı yani. Instagram'ın bu yeni özelliğiyle birlikte sosyal medyadaki kusursuz ve filtreli paylaşımlar yerine daha doğal, anlık ve gerçek deneyimlerin öne çıkarılması hedefleniyor. Özelliğin özellikle genç kullanıcılar arasında hızla yayılması beklenirken sosyal medya dünyasında Burial benzeri anı yaşa trendinin yeniden güçlenebileceği konuşuluyor. Dediğim gibi bu özellik zaten Snapchat'te vardı. Bakalım daha neler göreceğiz, ne özellikler göreceğiz. Hepsini merakla, heyecanla bekliyoruz. Teknoloji dünyasından haberleri de sizlere vermiş oldum. Ve Secret Dance devam ediyor.

with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance'e yeni bir saat an itibariyle birlikte karşıladık. Tarihler 1 Haziran. Evet, bayramın ardından bugün böyle ızdırap gibi başlamış olabilirsiniz işe. Ama yapabilirsiniz.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
3: Bike, always be with you.

0: something secret. It's Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Ray oyunculuğa adım atıyor. İngiliz yıldız, Top Boy yönetmeni Jan Demang imzalı yeni suç gerilim filmi The Nage ile oyunculuk kariyerine resmen başlıyor. Modern Londra'da geçen film, hapisten çıktıktan sonra hayatını yeniden kurmaya çalışan Tarık'ın kardeşi tarafından tekrar suç dünyasına çekilmesini konu alıyor. Senaryosu ise Hunger yazarı Enda Walsh tarafından kaleme alındı. Ray, Isabel Harper, Dali Ben Atlas ve Adam Bessa gibi isimlerle birlikte rol alacak. Çekimlerin Ağustos ayında Londra'da başlaması planlanıyor. Sanatçı daha önce Netflix dizisi Black Rabbit'te kısa bir cameo performansıyla ekranlarda görülmüştü, ancak Lineage onun için ilk büyük oyunculuk projesi olacak. Öte yandan Ray geçtiğimiz aylarda ikinci stüdyo albümü This Music May Contain Hap'ı yayınlamıştı ve eleştirmenlerden tam not almıştı. Bu sene Ray'in senesi diyebiliriz. Ekranlara da çok yakışacaktır eminim. Radyonuz Dance FM'desiniz.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance yuvasıyla devam ediyor. FIFA Dünya Kupası tarihinde bir ilk yaşanacak. Madonna, Shakira ve BTS 19 Temmuz 2026'da New Jersey'deki MetLife Stadyum'da düzenlenecek. 2026 FIFA Dünya Kupası finalinin devre arası şovunda sahne alacak. Bu organizasyon Dünya Kupası tarihinde ilk kez resmi bir halftime şova ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 11 dakika sürmesi planlanan gösterinin küratörlüğünü ise Global Citizen ve Chris Martin üstleniyor. Shakira, Burna Boy'la hazırladığı resmi turnuva şarkısı Dayı Dayı sonrası Dünya Kupası sahnesine geri dönerken Madonna yeni albümü Confessions 2 dönemine hazırlanıyor. BTS askerlik dönüşü yayınladığı Eray Renk albümünün ardından dünya turnesine hız kesmeden devam ediyor. Öte yandan FIFA geçtiğimiz hafta açılış seremonilerinde Katy Perry, Future, Tyla, Lisa ve Anita gibi isimlerin sahne alacağını duyurmuştu. Dünya Kupası artık sadece futbol değil, dev bir müzik şovuna da dönüşüyor. Aynı Super Bowl gibi. Bakalım daha neler göreceğiz, neler dinleyeceğiz. Hepsini sizlerle buluşturuyorum. Secret Dance devam ediyor.

0: Reklam.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: The voice, the sound, the soul of your music. Release the sound. Dance FM.

0: something secret. It's Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance'in sonuna geldik an itibariyle ve bütün hafta boyunca hafta içi 16-18 arası birlikte bu frekanstayız. Ben Ece Kanmaz. Şimdi sizleri dünya starları, dünya müzikleriyle baş başa bırakıyorum. Gözünüz yolda, trafikte, elleriniz direksiyonda, kulağınıza Dance FM'de olsun. Hoşçakalın.

FM.

0: Borinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.

Reklam. Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası. Beach Sports Club, hayatınla spor kas.

0: Reklam.
1: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.

FM.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Dance FM.

Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75. Working.

0: elektronik ev aletlerinde muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

FM.

sound with you. Dance FM.